kalalı bu podadı Murangal alıbı podadı Nichel arıttı kulengle nadatı sülü Rajeevan adı kulengle nadatı sülü Tuyaviye Oh Jeevat nadigalı Engel mele tırındıdım.